kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci to.

0: Easy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, plain chains, and all that good stuff, nigga.
2: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz hit müzik.

0: yapmayın.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada şikayetçi olarak da yer alıyor. Toplam tutuklu sayısı 35 oldu. Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113 milyon 841 bin lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Radek Krolove ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi El Sadd'a 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada şikayetçi olarak da yer alıyor. Toplam tutuklu sayısı 35 oldu. Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113 milyon 841 bin lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar Limitsiz Hit Müzik'le Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıtta çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP İstanbul'da. O sesi canlı dinlemek isteyenler için tam 20 bilet, yani 10 çift biletiniz bende. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hafta boyunca her gün bir kelimenin şifresini paylaşıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonra eğer bunu kaçırırsanız akşam 17-18 arasında ikinci kez söyleyeceğim. 5 kelimeyi toplayın. Hafta boyunca size söyleyeceğim 5 kelimelik şifreden oluşan anlamlı cümleyi Cuma 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazın. 20 bilet sözün gücüne inananların olacak. 20 bilet bu arada 10 çift demek. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Ve Cuma günün son şifresi şu ana kadar 4 kelimeden oluşan cümlenin zaten anlamını görmeye başladınız ama son kelime. Günün şifresi saat 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazacağınız cümlenin son sözcüğü çarptırır. LP biletlerini bu cümleyle kazanabilirsiniz. Çarptırır son şifremiz. Enerji.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz. Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada şikayetçi olarak da yer alıyor. Toplam tutuklu sayısı 35 oldu. Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113 milyon 841 bin lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Krolove ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi Elsa'da 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.
1: Git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Radek Krolova ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi El Sadd'a 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Don't

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Paça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, bitmiş.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Radek Krolove ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi Elsa'da 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
9: Metro FM'de favori saat başlıyor.
10: Rock that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

Reklamlar. Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de favori saat son. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: that just rolled them all.
1: Reklama.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro
3: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

Sım sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Bu haftada listede yaz esintilerinin çokça olduğu şarkılarla bol bir dinleme olacak. Açılışımızı Ibiza'dan Mykonos'a, Bodrum'dan Marbella'ya kadar tüm açık hava sahnelerini adeta tek bir ritme birleştiren o şarkıyla başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Hügel ve elektronik müziğin dokunulmaz vokallerinden Ultranate ve Emil Angel işbirliğiyle şarkımız Moving to Sun. Bu şarkı Shazam listelerini adeta güneş gibi aydınlatan bir şarkıya dönüştü ve güncel bir haber de vermek istiyorum sizlere. Hügel bu şarkıyı Avrupa'nın en büyük açık hava plaj festivallerinin Sunset, yani gün batımı setlerinin ana kapanış şarkısı olarak kullanmaya başladı ve devam ediyor. Vakit kaybetmiyoruz, Shazam Stars'ı başlatıyoruz. Moving to Sun'la

Tam Saz devam ediyor. Şimdi rotamızı dijital dünyanın ve sosyal medyanın en çok konuşulan kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavuran taptaze viral şarkısıyla devam ediyoruz. Ve bu isim Fat Papi. Şarkısı ise Freak Out. Haziran 2026'daki dijital çıkışının ardından Temmuz 2026'nın ortasında resmi müzik klibine kavuşmuş durumda. Klibin yayınlanmasıyla birlikte şarkı tekrardan ivme kazanmış gibi gözüküyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Fat Papi, Freak Out şarkısıyla şahsızlıyor.

Ferdi abi nakış gibi işler elektronik müzik sahnelerinin o karanlık ve sinematik sound tonuna sahip olan Lovix ile devam ediyoruz. Don't Tell Your Dreams şarkısıyla Shazam Stars'a. Don't tell your dream. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Shazam Stars. Shazam Stars. Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: MetroFM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada pop tarihin en dokunulmaz, en akılda kalıcı ve klasikleşmiş melodilerini günümüzdeki modern elektronik altyapılarıyla birleştiren bir isim var. Kim o isim? French Candy. Ve dinleyeni daha ilk sahnede ritme dahil eden o taptaze şarkısı It's My Party. Müzik eleştirmenleri şarkının ikonik vokal melodisini koruyarak altına yerleştirdiği enerjik kickler, tıkır tıkır işleyen davullar ve parlak snare'lar yürüyüşü çok etkilediğini söylüyorlar. Hem nostaljik sevenleri yakalayan hem de genç kulüp kitlesini dans ettiren o şarkı. French Candy, It's My Party ile Shazam Stars'da.

Elektronik müziğin o ham, karanlık ve sürükleyici yapısını Minimal House'la birleştiren isimle devam ediyoruz. Uzun zamandır da Shazam listesinde kalmaya devam ediyor. Kimden bahsediyorum? M4S ve şarkısı Fallen Angel. Fallen Angel majör plak şirketlerinin geleneksel pazarlama yöntemleri yerine dijital platformlarda topluluk odaklı çalma listelerinde organik bir şekilde büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Şarkı 125 BPM'lik o akıcı davul kalıplarıyla birlikte odanın saf basları harmanlamış ki parçayı dinlerken yormadan anında kendisine hipnotize ediyor diyebilirim. Yine lafı çok uzatmıyorum ve şarkıya geçiyorum. M4S, Fallen Angel şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Wait, no calls, flipping through stations. I'm out blast.
2: Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir ortak şarkı var. Kimlerden bahsediyorum? Samsara ve Metaboy. Şarkılar ise Tiki Taka. Tiki Taka 30 Ocak 2026 tarihinde Sen Müzik etiketiyle yayınlandığı günden bu yana iğmesini hiç kaybetmedi ve yılın ortasına gelmişken hala devam ediyor. Uzun sürede Shazam listesinde kalmaya devam edecek gibi. Samsara ve Metaboy.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Programın kapanışını The Second Voice'la yapıyorum. Şarkıları Let Me Be. Ben İrhan, yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Vibes.
1: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro FM.

0: Burası herkese merhaba, Cengiz Radyonuz'a geldi. Haftanın en keyifli iş gününde en keyifli saatlere yolculuğa da başladık. Cuma partisi Metro Online'da şu andan itibaren hayat buluyor ve harika şarkılarla gününüzün ikinci bölümü daha da bir keyifleniyor. 17'ye kadar en iyi müzikle burada olacağım, hepinize keyifli saatler. Macchiato ve Gucci ile açtık, Bibi Rexha ve Faithless'la devam edelim. Neyim Religion?
1: Limitsiz.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Keyifli güzel bir cuma günü. Şarkılar da ayrı keyifli ve enerjili olur. Şimdi çalacağımız şarkı genellikle pazartesi günlerinin sendromuna tedavi amaçlı kullanılır ama biz cuma günü için ekliyoruz. Son dakikalarda hala iş yoğunluğu yaşayanlar varsa hepinize çok iyi gelecektir. Lord Wolf'un bu efsane klasiği Eric Carter'la birlikte No Stress. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Shots like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Playlistlerinize ekleyeceğinizi tahmin ettiğimiz ve Metro FM'de sıklıkla duymak isteyeceğinizi düşündüklerimizden bazıları karşınıza çıkıyor. Alanya's Interlude'da bu haftanın son hit adayı oldu. Brand New yepyeni single'ı ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylar, yorumlar bana ulaşsın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilirsiniz.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Dünya müziğinin güçlü sesi Suat Masti, 18 Kasım'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Folk ve rock'ı kendine özgü yorumuyla buluşturan sanatçı, yeni turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz, radyonuzda ve kulaklarınızda harika Metro FM hitlerinden bir tanesi DJ Gosha'dan Michiko vardı. Sıradaki şarkının sahibi var. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar ulaştı. Hala Jack Jones'un o ilk çıkan hitlerini çok seviyoruz. O isimlerden biri de Gülçin Darılmaz. Favori şarkın radyonda.

0: love you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM Cengiz Radyonuz'da günün yorgunluğunu geride bırakacak ve sizi keyiflendirecek o şarkı işte bu şarkıydı. Orada görevini yerine getirdi. Huja ve Ultranet'e birlikte Move Into the Sun'la 15 adımımızı attık. En çok sevdiğiniz saatlere dakikalara yolculuk yapıyoruz. Haftanın en keyifli iş gününde. O zaman şarkılar daha da bir keyifli geliyor sanki kulaklara. Andrew Toronto'da olduğu gibi Caravan gelecek.
1: Limitsiz.

0: Rabarbalar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de
0: günün hiti.

0: Metro FM'de hafta içi her gün yepyeni bir isim, yepyeni bir şarkıyla tanıştırıyorum sizleri. Alayas Interlude bunlardan bir tanesi ve bu haftanın sonuncusu oldu. Brand new boylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilir, story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, limitsiz. Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu
1: Metro FM. Metro 9'da Cengiz Radyo'da haftanın en keyifli giriş günündeyiz. 31 Temmuz oldu günün tarihi ve bugün doğum gününü kutlayan isim Elif Kalecik için bir araya geldik. Doğum günü partisi yapıyoruz. İyi ki doğdun Elif. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM'in bu harika şarkıları eşliğinde. Tame Impala ve Ginny vokal yapıyor. Drake Kula bizden sana doğum günü armağanı. İyi ki doğdun. Mutlu güzel yaşlar.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu çılgın Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Geçmiş yıllardan Session efsane şarkısı Encore Foa geldi. Yerine Ujel'e bıraktı son günlerin. Ve bu yılın en çılgın şarkılarından biri Buket Çelik istedi. Metro FM TR Instagram adresinden senin için çalıyor bu.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
3: DJ'ciğimizin salla, Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Kocaman haftanın fişini çekmeye hazırlanıyoruz. Fat Puffy, Freak Talk'la yepyeni bir saatin başladığını da herhalde siz de fark etmişsinizdir. Son saatimizde 60 dakika boyunca yine harika Metro FM şarkıları size, bize, hepimize çok iyi gelecek. Onlardan biri Kid Charing, bekleyenler radyonun sesini açsın ve Metro FM'le bütünleşmeye devam etsin. Good Genuk radyonuzda.
1: Limitsiz.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bir cuma günü ve biz bu güzel şarkılar eşliğinde günün cuma olmasına şükrediyor ve kutlamalara devam ediyoruz. Bounce'a Magnetic dinledik. Arkasına saatin şanslı ismi, aynı zamanda haftanın da son şanslı ismi olan Arzu Akbaba'nın favorisini ekliyoruz.

Metro FM'de Eli Misri Müzik devam ediyor. Adel deyince de akan sular duruyor. Onun efsane şarkılarından biri bize özelliksiyle Set Fire to the Rain'di. Gününüze keyif katan o güzel şarkı. Hips Don't Lie, Shakira'nın efsanelerinden biridir. Onun sample'ları yepyeni bir şarkıya hayat veriyor ve Metro FM'in hitleri arasına giriyor. Alex Cooper ve Olivia Adams, vokalde ona eşlik eden isim Brand New Day.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name yolun sorunu getirdi. Hem bugün için hem de kocaman hafta için pazartesiden cumaya, hafta içi her gün. Ben Cengiz, bu dakikalarda radyonuzdaydım. Önümüzdeki haftada yine birlikte olacağız. Harika bir hafta sonu geçirin. Pazartesi kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra eve dönüş yolculuğunuzda Arkın Çelik radyonuzda Around the World eşliğinde. Son şarkı Love Extend, Don't Tell Your

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go, go.
9: Hadi başlayalım.
11: And it goes a little something like this.

Cuma akşamı sesimi duyan herkese merhaba. Hafta içinin son eve dönüş yolculuğu için yola çıktık bile. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda. Hafta sonuna benimle giren herkese iyi akşamlar. Bu yolculuk kesinlikle farklı olacak. Ücretsiz Karnaval App'te Türkiye'nin en büyük ses platformunun dijital ses kalitesi. FM frekansında ise radyonun nostaljisi. 19'a dek koltuklar numarasız, herkese yer var. Anlatılmaz yaşanır diyeceğiniz türden bir liste var bu akşam. İşte öyle bir şey. It's Like That. Run DMC'nin 1983 tarihli ilk single'ı Jason Nevins'in remixiyle 12 ülkede bir numaraya çıktı ve İngiltere'de 6 hafta zirvede kalıp Spice Girls'un kesintisiz birincilik serisini bozdu. Gerçekten sanırım erkeklerin isyanı olmuş. Klibindeki breakdance düellosunu da kadınlar kazanıyor zaten. It's Like That, işte tam adının dediği gibi. Roma'ya gidiyoruz. İtiraz Sesi Eurovision'ı kazanıp yarışma dışı şarkılarıyla İngiltere'nin ilk onuna aynı anda iki kayıt sokan Maneskin'den. Iggy Pop'un bile eşlik ettiği parça. I Wanna Be Your Slave radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

kadar küçük adımlarla yürürsen yürü. Un, dos, tres, un pasito parlante Maria diyen Ricky Martin'in eski grubu Menudo. Yani İngilizce okursanız Men You Do. Bilmiyorum artık buradan ne çıkarırsınız. Latin pazarından dünya sahnesine taşındığı kaydı Türkiye'de seslendirdiğinde aynı yerde aynı sahnedeydim ama sanırım bunun üzerinden çok zaman geçti. Pablo Flores'in remixiyle Fransa'da 9 hafta bir numarada kaldı ve elmas sertifikalı Living La Vida Loca'dan yıllar önce yıldızın provası bence buydu. Maria Around the World'de Metro FM'deydi. Bugünün takvim notuysa bir doğum günü. Dans müziğinin sayılı isimlerinden gerçekten hayran olduğum, dünyadaki neredeyse tek prodüktör diyebileceğim Fatboy Slim, Norman Cook. Bugün 63 yaşına giriyor. Kutlamayı onun eski kimliğiyle yapıyoruz. Fatboy Slim'in adı henüz konmamışken Mighty Dubcats takma adıyla 3 ayrı kaydı bir potada eritti. Latin klasiği, 80'ler vokali bir de film müziği. İşte bunların bir araya geldiğinde oluşan o sihirli halı hala inmedi. İyi ki doğdunuz da Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Mighty Dubcats klasiği Magic Carpet Ride'le radyonuzda.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all.
1: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Bazen hit yaratmak için bir şarkı yetmez. İki şarkıyı bir araya getirirsiniz. Bu resmen iki kaydın evliliği sayılabilecek bir şarkı. Saksafon riffi başka bir yerden. Kölsch adıyla ününe kavuşan Danimarkalı Rune Arcane Calabria'sından. Vokal ise Gypsy Woman'ın sesi Crystal Waters'da. İtalyan Alex Godino ikisini birleştirdi ve kayıt İngiltere'de 4 numaraya çıktı. Klipteki saksafonlu kadın ordusu da tam olarak kült artık. Destination Calabria. Around the World'de Metro FM'deydi. Rota Calabria'dan dans pistinin kraliçesine Madonna'ya gidiyor. Confessions on a Dance Floor ekibini yeniden bir araya getiren ve Stu Price'la devam albümü yapan, bu parçada da o albümün açılışını gerçekleştiren, kendimi gerçekten özgür hissediyorum dediği Deep House ritmini de aynen geçmişten bugüne getirdiği French Kiss teması üzerine kuran Madonna'dan. I Feel So Free radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları ben Arkın'la. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Thanks.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar Limitsiz Hit Müzik'le Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıtta çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP İstanbul'da. O sesi canlı dinlemek isteyenler için tam 20 bilet, yani 10 çift biletiniz bende. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hafta boyunca her gün bir kelimenin şifresini paylaşıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonra eğer bunu kaçırırsanız akşam 17-18 arasında ikinci kez söyleyeceğim. 5 kelimeyi toplayın. Hafta boyunca size söyleyeceğim 5 kelimelik şifreden oluşan anlamlı cümleyi Cuma 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazın. 20 bilet sözün gücüne inananların olacak. 20 bilet bu arada 10 çift demek. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Ve Cuma günün son şifresi şu ana kadar 4 kelimeden oluşan cümlenin zaten anlamını görmeye başladınız ama son kelime. Günün şifresi saat 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazacağınız cümlenin son sözcüğü çarptırır. LP biletlerini bu cümleyle kazanabilirsiniz. Çarptırır son şifremiz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Tamam, biz şarkıyla eğleniyoruz da. Şarkı yazan Angus Young, bitmek bilmeyen yolculukları, yani turne otobüsü içinde geçirdikleri zamanları cehenneme giden otoyol diye tarif edermiş. İşte şarkının kaynağı orası. Bon Scott'ın gruptaki son albümüne de ismi veren, AC/DC'yi Amerika Lisesi'ne ilk kez sokan, albümü 7 kez platine ulaştıran parça. 50 yıllık otoyol bu akşam algoritma şeridinden yürüdü ve Highway to Hell yepyeni bir haliyle radyonuzdaydı. Around the World'de, Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları, ben Arkın'la radyonuzda. Yol devam ediyor. Komut basit. Ride it, yani sür. O zaman devam edelim. Kosovalı Regard, Jay Sean'ın 2008 kaydından damıttığı Deep House yorumunu sosyal medyada 4 milyondan fazlaya ses haline getirdi ve İngiltere'de 2 numaraya kadar yükseltti. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz
0: hit müzik.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

şarkının doğuş hikayesi bence flört tarihine geçmeli. Alman prodüktör Andre Tannenberger, ATB, stüdyosunu gezdirip hava attığı bir buluşmada o meşhur kıvrık gitar sesini doğaçlama olarak buldu. Yani klavyelerin solunda yer alan bir bend kolu vardır. Yani sesi eğer. İşte bizim name dediğimiz şeyi gitara yaptırınca böyle bir ses çıktı. Ve kayıt İngiltere Lisesi'nin zirvesini gören ilk trans parçası oldu. En iyi işler gösteriş yaparken kazara çıkabiliyor. 9 PM till I come around the world'de Metro FM'deydi. Akşam 9'dan önce Amsterdam'a uğruyoruz. Another ikilisinin, Anotr ikilisinin 54 Ultra vokalli disco house kaydı. Dünya dans radyolarında 2 hafta 1 numarada kalan Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda an itibariyle dinlemeye başladınız. Talk to you Metro FM'de.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Radek Krolove ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi Elsa'da 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
6: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
6: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

şarkının sample hikayesinde de bir nezaket var. Eric Prydz, Steve Winwood'un 1982 kaydından izin istediğinde Winwood daha iyi otursun diye vokali yeniden söylemeyi kendisi teklif ediyor. Usta işi demek ki böyle oluyor. İsveçli Prydz'ın 80'ler aerobiği klipli kaydı İngiltere'de 5 hafta bir numarada kaldı. Bence bugüne kadar en iyi uyarlama şarkıların prodüktörlerinden biriydi Eric Prydz ve hala ünvanı elinde tutmaya devam ediyor. Call On Me Around The World'de Metro FM'deydi. İsveç'ten bir başka sesle devam ediyoruz. Petra Marklund'un September imzalı kulüp klasiği İngiltere'de ilk 5'e girdi. Amerika'da dans radyolarında 3 hafta zirvede kaldı. Ağlatan bir şarkı değil, ağlatıp dans ettiren şarkı. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de September'da.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

hafta içinin son akşamı, günün resmi maaşı Mufasa'nın arabanın yanındaki o meşhur dansıyla cuma geldi, sonra cumartesi pazar kapanma günlerinin moral videosu olmuştu. Riton'da Nightcrawlers'ın 90'lar klasiğini üstüne giydirdi. Kayıt İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı. 1 milyar dinlenmeyi geçti. Bugün cuma. Buradan sonra hafta sonu size ait. Friday Around the World'da Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larının arasında. Cuma gecesinin devamı da hazır. Katy Perry bu şarkıyla tek albümden 5 Amerika birinciliğine ulaşan, Michael Jackson'ın Bad rekorunu eşitleyen tek kadın oldu. Klipteki nerd karakteri Kathy Beth Terry'nin partisine davetli isimler arasında Hanson'dan Kenny G'ye pek çok nostalji kadrosu da vardı. Biz yine de Last Friday Night'la cuma akşamının yolculuğuna devam edelim. Metro FM'desiniz, ben Arkın.

0: Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Danimarka Soul vokalleri Hollanda House prodüksiyonu Ida Core, Fede LaGrande remixinde. 2007'nin Ibiza Demirbaşı İngiltere'de 2 numaraya kadar yükselen Ben Bir Düşüneyim Derken Hiç Kimsenin Dans Ederken Düşünmediği şarkı Let Me Think About It Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Sırada Charlie XCX single'ı. Kendi seanslarında yazdığı bir parçayı İsveçli Icona Pop grubuna verdi. Şarkı İngiltere'de 1 numaraya yükseldi. Ve bir dizide kullanıldıktan sonra Amerika'yı fethetti. Charlie XCX sonradan pişman değilim dedi. Hatta haklıydı çünkü hediye ettiği bu şarkı iki kariyeri birden taşıdı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Allah!

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Petrol.

Şarkının tanıdık olduğu kesin. Yeni pasaportunu ise Karayipler'den aldı. Ed Sheeran'ın David'i Major Lazer, Nyla ve Cranium'un bir araya geldiği yepyeni Dancehall Remix'inde. Melodi aynı, Karayip Güneşi'nin bambaşka renkleri var. Orijinali Spotify'da 3 milyarı gören ilk şarkıydı. Shape of You bu akşam Around the World'de Metro FM'deydi. Dans demişken son söz her zaman Latinlere der. Enrique Iglesias'ın Kübalı ortaklarıyla kaydettiği parça Amerika'nın Latin listesinde 41 hafta bir numarada kaldı. Dönemin değil, dünyanın en büyük rekorlarından birini kırdı. Klibi 1 milyarı geçen ilk İspanyolca videoydu ve sanırım bugün 3,5 milyarın üzerinde izlenmesi var. 3 Latin Grammy'sini de üzerine eklemek lazım. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok

0: Reklama. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Bu soru 26 yıldır cevapsız. Köpekleri kim saldı? Bahamen ve Bahama'dan, Trinidad'dan Anslem Douglas'ın devraldığı soka patlaması. Grammy'yi J-Lo ve Enrique'yi eleyerek almayı başaran Who Let The Dogs Out. Amerika'da listelere küsüp stadyumların marşı olduğu bazı şarkılar chartlarda değil, tribünlerde ölçülüyor herhalde. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla muhteşem bir yolculuk yaptık. Yani en azından ben çok eğlendim, sizi bilmiyorum. Son şarkı programında adını taşıyan Daft Punk'ın klasiği. Tek cümlede 144 kere tekrarlanan Around the World. Bir bilgisayar bilimcinin binlerce hiti analiz edip bunu tarihin en tekrarlı şarkısı ilan ettiğini de hatırlatmak lazım. Bu arada klibin yönetmeni Michel Gondry'nin sözü sanki radyoculuğun özeti. Tekrarı hep kullanıyorlar ve tam fazla gelmeden bir an önce duruyorlar. İşte biz de öyle yapalım. Haftanın dünya turunu burada tamamlıyoruz. Fazla gelmesinden bir adım önce pazartesi belki özlersiniz. Saat 17 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Erandu ve reklamlar. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme yürürlüğe girdi. Türk İş verilerine göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 liraya, yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisiyle gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Git müzik. Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

bilir misin? Bebişim gibi seviyorum ama.

0: canım.
1: Mwah. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Deplasmanda Mikulant'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı. Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Radek Krolova ile karşılaşacak. Başakşehir Konferans'taki 2. eleme turu rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi El Sadd'a 1-0 mağlup oldu. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma planını tamamen iptal etmediği sürece Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyurdu.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz. Metro FM.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS oto ekspertiz.
4: RS oto ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM,
4: non-stop Metro.
8: Bir duman uyuyla.

0: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
1: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: with Shimza.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: You are listening. The Dynamic Radio Show.